Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Malatya türküsüyle başlıyoruz. Acep bir dağ var mı başı dumansız? Seda Bingöl sizlerle.

Hisarlı Ahmet'ten Muzaffer Sarısözen'in derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Yağmur yağar, her dereler sel alır. Makbule Kaya sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: İrfan Gürdal'ın yorumundan Bolu yöresinden alınan bir türküyle devam ediyoruz. Benden selam olsun.

Muğla'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Eyüp'ümün gezdiği dağlar meşeli. Kaynak kişi Recep Erkul ve seslendiren Çimen İlter.

Seher Yeli programımız bir Gaziantep türküsüyle devam ediyor. Kova kova indirdiler yazıya. Fazıl Muhsinoğlu'ndan alınan türküyü Hakan Ünal seslendiriyor.

Söz ve bestesi Aşık Davut Suları'ya ait bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Samyeli mi vurdu? Cem Çelebi sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Hıdır Karaduman'dan Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği Vardım Baktım Demir Kapı Sürgülü Elazığ türküsünü Senem Akdemir'den dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüze sizlere veda ediyoruz. Arabaya taş koydum. Mustafa Özcan sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'yi hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatın güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Yılmaz, Zengezur koridorunun stratejik önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki savaşla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani ile bölgedeki son durumu görüştü. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran'ın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından İran tarafından açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, askeri yöntemlerin çözüm olmadığını vurguladı, ABD'ye uyarıda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın çok büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Belirsizliklerin uzun sürebileceğini işaret etti. Türkiye'de enerji arzı çeşitlendirme stratejisi sayesinde bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, alınan tedbirlere değindi. Kriz yıl sonuna kadar devam ederse sadece enerjide 1,5 trilyon liralık bir yükü üstlenmiş olacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yönetmelikle nükleer tesislerin işletilmesinde sıfır hata prensibiyle siber savunma hatları oluşturulması zorunlu hale geldi. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya dönen kayıt başına 2 lira işlem katılım payı alınacak. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Sektörün uluslararası alanda en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 heyecanı başlıyor. Saha 2026 bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Bu arada bu yıl dünyada denenmiş, denenmemiş ilklere de imza atılacak. 200'ün üzerinde son teknoloji ürün tanıtılacak. İstanbul Bakırköy'de 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Söz konusu yollar 5 gün boyunca 7-19 saatleri arasında kapalı olacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Şihur ve Harayip beldelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 belde için daha saldırı tehdidinde bulunduğu bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri istendi. Rusya Zafer Günü dolayısıyla 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Ukrayna ile geçici ateşkes ilan etme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın 5 Mayıs Salı gecesi saat 24'ten itibaren ateşkes uygulayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine gizli servis Beyaz Saray'a giriş çıkışları kısa süreliğine durdurdu. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Hoş geldiniz efendim. Yeni bir gün başlıyor. İstanbul'dan yayınımız da başlıyor. TRT Türkü'de sabahta sizlerleyiz. Haftanın 7 günü olduğu üzere yine bu sabahta 7 haberlerinden hemen sonra sizlere merhaba, günaydın demenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'dan yayınımız her zaman olduğu gibi 3 saat canlı yayınla sizlere ulaşacak. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Serbest Sever kumanda masasında görev yapıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hem hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz bir gün olsun. Hem de programımız için de keyifli dakikalar dileyelim. Efendim Anadolu'muzun pek çok yöresinden yine türküler sizler için seçildi, hazırlandı. Sunulmayı bekliyor. Sizler son iki saatimizde istekler zamanında sosyal medya üzerinden de bize katılabileceksiniz. Dinlemek istediğiniz güzel bir türkü varsa ya da sevdikleriniz, yakınlarınızla güzel bir türküde buluşmak isterseniz buyurun diyelim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz efendim isteklerinizi, paylaşımlarınızı diyelim. Ve bugünkü yolculuğumuzu Kırşehir'den başlatalım. Emmi Faydacı, Osman Dinç, Ahmet Akbaş, Mehmet Badem ve Osman Yılmaz'dan Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlediği bir Kırşehir türküsü. Muzaffer Ertürk'ün sesinden sunalım. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası.

yarim çok güzel, azıcık boydan kısa. Çankırı Çerkeş'in Hanife Ataman'dan Sadi Yaver Ataman'ın derlemiş olduğu türküsünü Sümer Ezgü ve çocuklar birlikte seslendirdiler. Efendim saatler 7.15'i gösteriyor. Hareketli bir başlangıç yapalım istiyoruz yeni güne. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabahtasınız. Günü karşılayanlara, henüz uyananlara ve programımıza katılanlara günaydın, hoş geldiniz diyelim ve sözü Ümit Tokcan'a bırakalım. Dünden kalan isteklerimiz vardı. O isteklerden biri geliyor şimdi. Ordu'nun türküsü Vonalı Ahmet Özkan'dan Tuncer İnan'ın derlediği türküyü de Ümit Tokcan okuyor. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, alacaksan al beni, sonra pişman olursun.

Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu? Gülşen Kutlu'dan dinledik. Efendim saatler 7.24'ü gösteriyor. Birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu yolda olan dinleyenlerimiz için ve yola çıkmaya hazırlananlar için özellikle. Ardından türkülerimiz sürecek. 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Detayları paylaşıyoruz ve hemen sonrasında istekler saatidir deyip sosyal medya üzerinden ulaşan dinleyenlerimizin paylaşımlarıyla birlikte türkülerimizi harmanlayarak dinlemeye de devam ediyoruz. Şimdi o türkülerden biri geliyor. Ne diyelim, bahçede mışmış, Melih Duygulu, Mustafa Çıkıntaş ve Celal Bakar birlikte söylüyorlar.

Çay taşı, çakmak taşı, mavili dedi Gülcan Oktay. Saatler 7.30'u gösteriyor. Şimdi ardından hemen bir türkü gelsin. Mukadder türküsünü dinleyelim ve ardından da yol raporunu aktaralım. Hareketli, dinamik bir başlangıç olsun istiyoruz. Yeni güne yeni bir gün, 5 Mayıs 2026 Salı. Şimdi Mukadder diyor türkü.

0: Yol durumu.
1: 5 Mayıs 2026 Salı günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. O4'ten otoyolu Kandıra ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemini dönüştürme çalışmaları yapılacağından Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derze değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılacak, ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9 ile 10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak ŞEV çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş

0: Yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Silifke-Mersin yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri, Tuzluca-Iğdır yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ve Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Efendim bir kez daha iyi yolculuklar, güvenli yolculuklar diyelim ve Samsun Çarşamba'nın türküsüyle biz de yolculuğumuza devam edelim. Ahmet Yamacı, Faik Okutken'den derlemiş, Erol Köker söylüyor. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Oy ninnoşum ninnoşum, ben sana vurulmuşum, eller almış yarini, ben yarsızım bir hoşum.

Efendim 7:43 oldu saatimiz. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe'yi Çanakkale Biga'nın Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlemiş olduğu türküsünde dinledik. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Saat 7:43, ilk saatimizin son çeyreğine giriyoruz. TRT Türkü'de sabahta saat 10'a dek beraberliğimiz devam edecek. Belki bugün ilk kez programımıza denk geldiniz. Biz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabahta Anadolu'muzun zengin mirası, Türk halk müziğinin en güzel örnekleri sizlerle paylaşıyoruz her sabah, bu sabah da olduğu gibi. Şimdi birbirinden güzel türküler eşliğinde geçen bir zaman dilimi dedik, işte o türkülerden biri de Kilis yöresinindir. Şinasi Çolakoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü sanatçımız Elvan Sevim söylüyor. Karanfil deste gider, kokusu dosta gider, benim kalbimde sensin, senin kalbinde kimler?

0: Tekirdağ Şarköy'ün türküsünde dinledik rahmetli Nuray Hafiftaş'ı, sevgiyle rahmetle dedik. Efendim saatler 7.53'ü gösteriyor, zaman yaklaşıyor 8'e, 8 sonrası sizin saatiniz. Sosyal medyada pek çok mesaj var, paylaşım var, ileti var, istek var, hepsine değinmeye çalışacağız elbette süremiz yettiğince ve birbirinden güzel türkülerimizi armağan edeceğiz. Şimdi o türkülerden biri daha gelsin, arpa buğday daneler diyelim, Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği Yozgat Akdağ Madenini türküsünü Saime Can Türk'ten dinleyelim.
1: TRT Türkü.

0: Ankara Ayaş'ın türküsünde dinledik sanatçımız Mücella Atay'ı sizler için okudu. Ayaş yollarından açtım da geldim.
1: Hava durumu.
0: Bakalım bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu o yağışlı soğuk havadan sonra günler daha ılık havaya, bahar havasına doğru ilerliyor mu? Hemen detaylara bir bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'da Konya hariç, Sinop hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'da Van hariç, Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri Adana'nın kuzeyiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı. Tahmin raporuna göre verilen bilgi Çanakkale 21, Kırklareli 21, İstanbul 17, Sakarya 14. Tahmin raporuna göre illerimizin hava sıcaklıkları Afyonkarahisar 9, Denizli 16, İzmir 21, Muğla 17, Adana'da Hatay'la birlikte 17, Antalya 23, Burdur 13, Eskişehir 11, Nevşehir 7, Konya ve Ankara 13, Bolu 9, Düzce 14, Kastamonu, Zonguldak 13, Amasya 15, Samsun'da 15, Artvin ve Trabzon 14, Erzurum 11, Kars, Van 13, Malatya 15, Diyarbakır 20, Mardin 17, Siirt ve Şanlıurfa 18 derece.
1: Hava durumu.
0: Ve işte artık sizin saatinizdeyiz. 5 Mayıs 2026 Salı günü sabahında istekler bölümüne İstanbul'umuzun türküsüyle başlayalım istiyoruz. Sanatçımız Güven Yapar, Ahmet Yamacı'nın İstanbul'un türküsünü bütün TRT Türkü dinleyenleri için seslendiriyor. Bir dalda iki kiraz.

Ötme bülbül, ötme şen değil bağım, yar senin elinden ben yana yana. Sivas Divriği'nin Hasan Eylen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküsünü Songül Karlı'dan dinledik, bir deyiş sundu sizlere. Efendim saatler 8.13'ü gösteriyor, sizler sosyal medyadan bize seslenmeye başladınız. Murat Odabaşı Instagram'a geçtik efendim, TRT Türkü sayfasından okumaya başlıyoruz iletileri. Diyor ki, fani olan dünyada bize ait olan en gerçek şeydir türküler. Aşk, özlem, ayrılık, yiğitlik, ölüm, acı gibi daha pek çok duyguyu taşır. Hayatın her anına dokunur türküler. Günaydın, gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu serin bir ilkbahar sabahında İstanbul Avcılar'dan değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Yaşanmışlıkların sesi, samimiyeti ve sadeliği, çeşitliliği ve renkleriyle halk kültürümüzün kadim mirası türkülerimizin her türünden seçkin

da bir program TRT Türkü'de Sabah. İlgiyle takip ediyor, severek dinliyoruz. Yapımdan yayına emeği geçen müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sıraya alacağınız bir türküyü sizlere ve alıcıları başında olan tüm türküsever dostlara armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Odabaşı, bizden de selamlar, sevgiler. Efendim sevgili Şengül Ekinci diyor ki Antalya Kemer'den günaydın sevgili yapım ekibi. Kıpır kıpır oynamaya, elimizde mendil halay çekmeye kararlısınız anlaşılan diyor, çektirmeye. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Güne böyle güzel türkülerle başlamak büyük bir lütuf. Kız Mavili Mavili türküsünü çok severdim. Kolay gelsin, çok teşekkür ediyorum diyor. Pek çok ileti paylaşmış sevgili Şengül Ekinci. Diyor ki emeği geçen herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık. Efendim sevgili Nuray Soydan'ın bugünkü seçkisini, repertuarını sizler için hazırlamış olduğu türküleri sunuyoruz sizlere, sizler dinliyorsunuz. Bir başka dinleyicimiz Turan Akman Erkılıç diyor ki türkülerimiz emeği, sevgiyi, özlemi, göçü anlatır bu yönüyle. Bir toplumun en sade ama en derin anlatımıdır. Bir aşk, sevgi örneği gönülleri birleştiren türkülerimizi sizlere armağan etmeyi diliyorum diyor. Sevdikleriyle, yakınlarıyla paylaşmayı diliyor. Dinleyenlerimizden Müjgan Kızılkaya iyi sabahlar, İzmir Karşıyaka'dan sizleri selamlıyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz Özgür Aldemir Mersin'den bizlere katılıyor. Manavgat'tan Özcan Gönen'in bütün dinleyicilerimize selamları var. Emine Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden dinleyenimizdir. Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan, Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal, Alparslan Cantürk Giresun'dan yazıyor dinleyicimiz. Ve hemen şöyle bir Facebook'a da dönelim. Bir dinleyicimizin bugün doğum günü, Mehmet Andıs Hatay Antakya'da yaşayan dinleyicilerimizden, diyor ki herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün benim doğum günüm, güzel bir türkü armağan ederseniz çok mutlu olurum. İyi ki doğdunuz, sağlıkla, mutlulukla, huzurla, kıymetli ailenizle, sevdiklerinizle geçireceğiniz nice yıllarınız olsun Mehmet Andıs. Türkülerimiz bugün size armağan. İşte onlardan biri Sercan'ın sesinden Samsak Döveci.

Sanatçımız Sevcan Orhan seslendirdi. Oğlanın adı Ömer ya da Aynalı Körük türküsü Yozgat'ın Süleyman Sökmen'in türkülerinden biriydi. Yöre ekibinden derlemiş olduğu saat 8.23, 1,5 saati programımızın yavaş yavaş geride kalıyor. Zonguldak Gökçebey'den bizi dinliyormuş Zeynep Öztürk. Sıradaki türküyü aileme ve siz dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyelim. Oktay Gül Serhat Şehri Ardahan'dan günaydın. Sıradaki türkünüzü Isparta Uluborlu'da yaşayan ailem için istiyorum. Manisa Şamar Köyü'nden Cevriye Avcıbaşı Sait Ağa Ankara'dan günaydın selamlar demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizlerle birlikte yağmurlu bir günden tüm ekibe kolay gelsin. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgilerimle kardeşim Abdullah Örücüler için istiyorum. Eskişehir'de yaşıyor. Zonguldak Çay Cuma Mehmet Yüzlü bizi dinliyor. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Emin Akgün Manisa Salihli demiştik. Instagram'dan da yazmıştı Emin Bey. İlyas Öztürk Burdur Tepenli'den Mersin'den Gürcan Hüsbal günaydın diyor. Bursa'da bulunan arkadaşlarım Seyfettin Bal ve eşi Selma Bal için çalarsanız mutlu oluruz. Hemen istek yerine gelsin. Özgür Aldemir Mersin'den, Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan, Zeki Gül Göller Gönüller Diyarı Teke Yöresi Burdur'dan herkese selamlar. Her daim TRT Türkü diyoruz demişler.

Elazığ'dan Demiray ailesi, Okyar Bey, eşi Sevilay Hanım'la birlikte yine kahvaltı sofralarında radyoları, TRT Türkiye ayarlı frekansları, onlara da gönderelim sıradaki türkümüzü. Halaylar diyoruz Soner Ergün'le birlikte.

Bahçede erik dalı dibinde gördüm yâri. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Kıyıdan kıyıdan kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel. Bursa Keles'in türküsüydü, yöre ekibinden Ömer Akpınar'ın derlemiş olduğu. Sizler için Elvan Sevim seslendirdi. Biz bu türküyü Bursa'dan dinleyicimiz Hasan Uslu'ya ve ailesine armağan etmiş olalım selamlarımızla birlikte. Saatler 8.35'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi Ekse Twitter'a dönelim. Orada da biriken pek çok iletimiz var. Dinleyenlerimizin paylaşımları var. Fethiye'den selamlar diyor Bayram Gökçen. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışan kızım Fikriye Gökçen ve mesai arkadaşlarına armağan etmenizi diliyorum. Kayseri'den Ömer Hamurcu yazıyor, türkü dostlarına selam olsun. Eşim, oğlum Emin ve gelinim Sena, damadım Semih, kızım Havvanur ve torunlarım Çınar, Efe, Mahir ve Hilal Azra'ya armağan olsun. Sakarya'dan Mehmet Çakmaktaş, Selahattin Özdemir, Niksar'dan Huriye Özer diyor ki kahvaltı sofrasında sizi dinliyoruz. Sıradaki türkülerimiz ekibinize ve bütün türküseverlere armağan olsun. Ahmet Uzal yazmış, nostaljik görünümlü bir radyodan bizi dinliyor. Bugün de hareketli türkülerle başladınız. İyi ki varsın TRT Türkü. Teşekkürler İzmir, Buca'ya. Ahmet Uzal'a selamlar. Hüseyin Erçolak nefis bir kar manzarası paylaşmış. Afyonkarahisar'dan tüm türkü dostlarıma selamlar. Hayırlı sabahlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim Instagram'a geçelim. Samandıra'dan Mehmet Turan'ın iletisini gördük. Diyor ki Nardanesi türküsünü biz çok severiz. Çalarsanız da mutlu oluruz. Hemen efendim sıraya alıyoruz. Başka kimlere gönderelim? Cabir Şahin Kayseri'den bizi takip ediyor. Hasan Cengiz Antalya Korkut Elinden, Alim Keleş, Arif Cebeci, Durali Cengiz, Mehmet Kara ve Ramazan Dere için sıradaki türkümüzü istiyor. Emine Atamer, Gülen Bıyıklı, Nevin Yıldız, Emel Çelebi için de sıradaki türküler armağan olacak. Efendim Yaşar Köksal diyor ki sabah güneşimiz doğdu, TRT Türkü sayfasını aydınlattı. Elinde bir demet gülle herkesi karşıladı, iyi ki varsınız diyor TRT Türkü dostlarına. Bir başka dinleyicimiz Havva Türk, bulutlu bir bulancak sabahı, eşim Kemal Bey, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için türküleri bekliyorum. Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden, Serap Çöykuş'u günaydın demiş. Bir başka dinleyicimiz Mehmet Kalarcıoğlu, hayırlı sabahlar Bilecik'ten merhaba. 5 Mayıs Sıdrellez günü kutlu ve bereketli olsun. Efendim bugün dilekler dileniyor, dualar

Kendisine öyle güzel sözler, övgüler yazmışsınız ki ekibimiz için tek tek isimlerimize dair gönlünüze sağlık diyelim. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünden, Yozgat Güzelli köyünden de Nevzat Akı, gelecek olan türkülerimizin talipleri olan isimler. Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsünü sizler için seslendiriyor Şule Arık. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı? Nar tanesi tanesi, seviyorum merdanesi, güzellerin içinde sevdiğim bir tanesi.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde.

0: De aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Aman, o nazik beller aman. Abla da gel gel yanıma, vallahi kıyarım canıma. Serpil de gel gel yanıma, vallahi.

Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün. Kayseri'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsünü Tansu Örçen'den dinlediniz. Saat 8.46, İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Bugün 5 Mayıs 2026 günlerden salı, haftanın ikinci günü işte bu türkülerle karşılıyoruz ve sizler diyorsunuz ki dinleyicilerimizden Turan Akman Erkılı çok güzelsin TRT Türkü bu sabah yine şen yine candan. Bütün yapımcılarınıza çok teşekkür ediyorum. Bütün emek verenlere gönülden sevgiler, saygılar. Var olun Turan Akman Erkılıç. Uşak Karahallı'dan Behiye Özgür yazmış. Paşalar Köyü halkı için biz de türkülerden birini bekliyoruz. Ahmet Özçelik bizim Mersin Erdemli'den dinleyicimizdir. Onun ve ailesine de selamlarımızla türkülerimizi gönderelim. Yaşar Köksal ikinci bir ileti paylaşıyor. Güne pozitif enerjiyle başlamanın tek adresi TRT Türkü'de sabah. Yine coştuk. Yine TRT Türkü sayfasında olan bütün dinleyenlerimiz bizle birlikteyiz. Selamlar, sevgiler. Sağ olun. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için yine bir türkü isteğinde bulunmuş. Samsun Yakakent Kozköy'den yazıyor Nusret Tiryaki. Antalya'dan Mustafa Fenercioğlu, Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı selamlar. Yusuf Öztürk Kayseri Develi'den, Keziban Kafalı hayırlı sabahlar Burdur'dan, güzel torunlarım Ceylin Su, Cansu ve Tomris oğlum, gelinim, kızım, damadım için ben de sıradaki türküleri istiyorum. Önder Tokur günaydın diyor. Durak Çağatay Erzurum'dan, Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir bizlerle bir

Birlikte. Efendim Muharrem Uğur, çok teşekkür ederiz. Günaydın TRT'nin güzel ekibi, sevgiler Mersin'den. Soğuk bir güne başladık ama içimizi ısıtan bu türkülerle sizleri çok seviyoruz. Çocuklarım Ertuğrul, Ersin, Oğuzhan ve Darendeliler için türkülerimiz armağan olsun. Ve Tokat Reşadiye'den Özer Özkan Er Yılmaz, sıradaki türkümüz İkiz Kızlarım Nesibe Nur ve Zeynep Ayşe Er Yılmaz için gelsin. İyi yayınlar dileğiyle diyorlar. Hemen sıradaki türkümüz için Melda Duygulu'ya kulak veriyoruz. Kara Üzüm Habbesi.

Efendim Orta Anadolu'nun bu sevilen türküsünü sizler için sanatçımız Gülcan Kaya seslendirdi. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Bağ ayrı, bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı kalsa nefesten ayrı? Ali Çöke'den Ömer Şan'ın derlediği bu sevilen türküyü sanatçımızdan dinledik. Efendim bu arada Gülcan Kaya demişken hemen konserimiz için de bir hatırlatmada bulunalım. Öncelikle yarın 99. yıl dönümü, Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü. Siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte kutlayacağız. TRT radyolarında çok özel bir konser var. Az önce de tanıtımını dinlediniz. Yarın saat 20'den itibaren TRT müzik ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Elbette radyolarımızdan da canlı olarak dinlenebilecek bu konser. Bir başka konserimiz daha var. O da Cuma günü İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarımızın sizler için seslendireceği türkülerden oluşan bir türkü akşamı, bir türkü birlikteliği. Şefimiz Naci Düzel yönetiminde, kıymetli ses sanatçılarımız Beyhan Karslı, Gülcan Kaya, Münevver Özdemir, Ali İbicek, Celal Bakar ve Oğuz Doğan Cengiz, İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçıları eşliğinde sizlere sunacaklar. Anadolu'muzun ezgilerini sizler için okuyacaklar. Bir hatırlatmamızı yapalım dedik. 8 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20'de imkanı olanları bekliyoruz efendim Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'ne. Eğer gelemezseniz de radyolarımızdan da dinleyebilirsiniz. TRT Türkü frekansından saat 20'de canlı olarak yayınlanacak bu konserimiz. Bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz efendim. Şimdi tekrar sosyal medyaya dönelim. Pek çok dinleyicimizin paylaşımı var. Onlar kimler? Güney Sınır'dan, Konya'dan Mustafa Bey yazıyor. Yağmurlu bir sabah burada. TRT Türkü eşliğinde günaydın diyoruz. Bir başka dinleyicimiz, şöyle bir sayfayı da yenilemek istedik, o kadar çok iletiler var.

Ki bazı dinleyenlerimiz birkaç kez yazmışlar beğenilerini. Nayimbostan Anamur'dan yazıyor. Eşi Emine Hanım, kızı Beyza Nur, oğulları için sıradaki türkümüzü istiyor. Niksar'dan Selami Kabakçı bizlere katılmış. Davut Güleç Kayseri'den gazeteci dinleyicimizdir. Sıradaki türküleri torunlarım Emir Kağan, Doruk Lina, çocuklarım Onur Özgür Mertcan, eşim Müzeyyen, kızlarım Yasemin ve Büşra için istiyorum. Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den, Fikret Dikmen. Yağmurlu bir Niğde sabahından tüm türkü dostlarına merhaba diyorum. Giresun Esbiye'den Adnan Tığ, kızları Irmak, Cemre, oğlu Habib ve eşi Lütfiye Hanım için seçiyor. Tuncel Erol Eskişehir'den, Cengiz Tilkioğlu Muğla Yatağı'ndan ve Sedat Uzun değerli dostlarımız diyor. Sıradaki türkülere ortak oluyoruz. Mustafa Tatlıtürk için bir türkü ricam olacak. Tokat'tan selamlarımla. Yücel Çünkuş, merhaba, mutlu sabahlar diliyorum. Denizli Çivril'den yazıyorum sizlere. Müjgan Hanım, Müjgan Kızılkaya, bütün dinleyenlerle paylaşalım diyor bu güzel türküleri. Denizli'den Yunus Şenocak ve Ali Yöntem. Selamlar, mutlu yayınlar diliyorum. Muzaffer Uçar, Mehmet İleri, Mücahit Güven için ben de türküleri rica ediyor ve sizlere de teşekkür ediyorum demişler. Şimdi Yıldız Çam'la biraz daha hareketleniyoruz ve diyoruz ki bahçe duvarından açtım.

Gaş kabağın yerle gedir de görüm neylemişem, üreyim güp güp edir de görüm neylemişem. Azerbaycan'dan İslam Rıza Ev'den alınan türküyü okudu Ali Haydargül. Efendim hızlıca devam ediyoruz. Bir güzel Azerbaycan ezgisi de şimdi Nursaç Doğan Işık'ın sesiyle sizlere ulaşacak. TRT Türkü dinleyenlerinden Seyda Alas, Adana'dan sevgili eşi Zübeyde Hanım ve çocukları için istiyor. Ankara'dan Lale Şen Yurt, sıradaki türkümüze ortak edelim. Giresun Esbiye dinliyor bizi Cibril Mahallesi. Hasan Beşirli aileme, arkadaşlarıma sıradaki güzel türküler armağan olsun diyor. Volkan Akboğa Aydın Efeler'den eşime, kızıma, siz değerli TRT Türkü ailesine gelsin. Bartın'dan Kasım Baştürk, günaydın TRT Türkü yayın ekibi, sizlere armağan olsun demişler ve sıradaki türküyü seçmişler. Dediğimiz gibi Azerbaycan'dan bu kez Nursaç Doğan Işık'ın sesinden Gel Maralım Gel.

Gel gel ceyranım, gel maralım, gel dedi Nursaç Doğan Işık Azerbaycan'ın güzel ezgisinde. Dinleyenlerimizden Enver Çetin yazıyor, günaydın Portakal'ın başkenti Finike'den selamlar. Sıradaki türkümüzü eşim Şengül Çetin ve tüm TRT Türkü ailesi için istiyorum. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan yazıyor, bütün sabahlarımız böyle güzel, keyifle, neşe içinde olsun. Sizleri çok seviyoruz demişler ve türkülere ortak oluyorlar. Metin Yıldırım Tortum Doruklu'dan yazıyor, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Filiz Özkan, Özcan Apacan içinde sıradaki türküleri dinleyelim efendim. Elif Buse Doğan'ın seslendireceği bir türküyle programımız sürüyor. Kahveciyem zarım yok diyecek. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu'ya ve ailesine de armağan edelim bu türküleri. Zeki Gül Kütahya'dan yazmıştı. Patsa Köşe Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor. Niyazi Arı Kastamonu'dan beraberliğimizi paylaşıyor. Ve Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Biz de memleketimiz günaydın diyelim gurbette olan bütün dinleyenlerimize ve sözü Elif Buse Doğan'a bırakalım. Kahveciyem zarım yok

Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam, yârim için potin aldım, tekin yolda salmışam. Kerkük'ün bu sevilen ezgisini yöre ekibinden derlenen türküyü Ülkü Beşgül'den dinledik. Efendim saatler 9.19'u gösteriyor. Programımızın son saati içerisindeyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. İşte bu güzel türkülerle yeni günü karşılıyoruz. Efendim ulaştırma bilimindeki kaptanlarımız da bizi dinliyor. Kolaylıklar dileyelim onlara da. Süleyman Fatih Yıldırım diyor ki her zamanki gibi çok güzel bir performans. Türkülerle beni geçmişten geleceğe götürdünüz, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm türkü lezzetleri adeta bir ziyafet olarak bizlere ulaşıyor. Güne neşeli başlıyoruz, kulaklarımızın pası siliniyor. Elinize emeğinize sağlık, gönlünüzden geçen bir türküyü tüm TRT Servis ve TRT bünyesinde çalışanlara armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey'e ve sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz. Hemen Facebook'tan da bizleri takip eden dinleyicilerimizin iletilerine bir bakalım. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den dinliyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan her zaman olduğu gibi bizlerle. Aziz Aydın'la Sinop Boyabat'tan programımızın takipçisidir. Rıza Yakın Bafra'dan bereketli topraklardan sonsuz selamlar. Gurbette yaşayan Bafralılara ve bütün dostlara armağan ediyorum. Uşak Banas Kızılca Söğüt kasabasından sonsuz sevgiler diyor. Pakize Tümer Keser önce sizlere sonra da bizlere armağan olsun. Efendim Emine ikinci çok teşekkür ederiz. Ne güzel yazmışsınız. Herkese selamlar, hayırlı sabahlar Trabzon'dan. Sabahımızın neşesi TRT Türkü. Evimize güneş gibi doğuyorsunuz. Sıradaki türkü çok değerli hemşehrilerime armağan olsun. İyi ki varsın TRT Türkü demiş. Sağolunuz Emine Hanım. Şaban Dişli kolaylıklar diliyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan selamlar yolluyorum. Sağlık dolu, huzur dolu günler sizlerin olsun. Haşim Varo Sakarya'dan, Salih Akoba İstanbul Pendik'ten, İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük demiştik, Sezai Arslan Muğla Kavaklıdere Kuyualan Mahallesi'nden, Osman Köz Terme Kozluk'tan, Veli Özdemir Adıyaman'dan, Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, Adem Öçal İstanbul Esenler'den, Eskişehir'den Şaban Günhan, Ayvalık'tan İbrahim Kaboğlu, Salim Uğuz Uşak Banas Kızılhisar Köyü'nden, Özgür Yıldırım Kocaeli Gebze'den ve Kayseri'den Mustafa Kına diyor ki sıradaki türküleri eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve hepsi birbirinden kıymetli TRT Türkü sevdalısı dostlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyor ve hep birlikte Bedri Aysel'e kulak veriyoruz. Haydi güneş pervane.

0: Çalsın Türküler yurdumun dört bir köşesinde, türküler bizi söyler, biz de türküleri. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan yazmış, selam olsun bütün türkü dostlarına. Nide Bor'dan, Namık Uras sıradaki türküler herkese gelsin. Musa Toros Antalya'dan yazıyor, Ayhan Ozan Zonguldak'tan günaydın dedi. Uygar Gülsüm Karakuş Muğla Milas'tan selamlar. Bütün kamyon şoförlerine, operatörlere, kaptanlara armağan ediyorum diyor Uygar Bey. Soner Koç, hayırlı sabahlar diliyoruz. Sıradaki türküyü istiyoruz. İzmir Gazi Emir'den, Ergün Tontu Darende'den, Gürhan Gündüz Ağın'dan, eşim Gülay Hanım ve yengem Hatice Gündüz'e gelsin türkülerimiz. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişkin'in selamları var. Fatih Pekşen, Yiğit Yardibi ve bütün TRT türkü dinleyicileri için seçiyor. Sinop Ayancık, Muhtalip Koçak bizi dinliyor. Mustafa Ayla Aydemir çifti, Ordu Fatsa. Osman Çokyaman sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Erdiş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam. Osman Bey birazdan çok güzel bir Van türküsü var, eşlik edeceğinizi biliyoruz. Zeynep Öztürk hayırlı sabahlar demişti. Hasan Ceylan Aydın'dan programımızı dinliyor. Zeki Özceylan Alanya'dan, Ordu'dan Leyla Çabuk, Osmaniye'den Fahri Özdemir ve beraberliğimizde olan Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan bizlerle birlikte. Şimdi efendim ne diyeceğiz? Yine sevilen bilinen bir türkü var kulaklarımızda, dilimizde olan. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü, ben sana kandım zühtü. Şimdi geldi sarılmanın zamanı zühtü, ben sana yandım zühtü.
1: TRT Türkü.

Efendim güne enerjik, dinamik bir başlangıç olsun dedik. Bu türküler bizden size geliyor. Mehmet Dayı Uşak'tan, Turgut Akbaş Manisa Selendi Tavak Köyü'nden ve Aydın Çine'den Ali Arslan, sizleri de bu türkümüze ortak edelim efendim. Ama oynayacağız olur mu? Bediye Akartürk söyleyecek. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Ağlar içeyim, bal sizin olsun.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Sanatçımız Zehra Ganioğlu'nu Şanlıurfa'nın türküsünde dinledik. Dolana, ay dolana. Efendim Emin Okur demiş ki, sözlükte geçen ışıltılı, ışıklı, aydınlık, bütün kelimeleri isimlerinizin önüne sıfat olarak yazmak geçiyor içimden. Ankara'dan Emin Okur, çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar, sevgiler. Kazım Ülgü de demiş ki, insanın içini ısıtan, derdine derman olan, dinledikçe ilaç olarak aldığımız hastalıkları tedavi eden, türkülerle başlayan yeni bir güne Osmaniye Bahçe Beklemir Köyü'nden

Sevgiler, selamlar. Köyümün sakinlerine, aileme ve sizlere türkülerimiz armağan olsun. Çok teşekkürler Kazım Bey. Adnan Önem Karacasu'dan bizim dinleyicimiz, Turgut Eren Eskişehir'den, Hürriyet Ümbal yazdı Konya Beyşehir Gökçimen Köyü'nden. Günaydın torunlarım için ben de bir türkü istiyorum. Servet Coşkun hayırlı günler, sevgi, saygı ve muhabbetle diye seslendi. Abbas Bakır Hatay Antakya'dan dinleyicimiz yine radyosunun başındaydı ailesiyle birlikte. Fatih Çelebi de Kahramanmaraş'tan takipçilerimizden. Şimdi Haşşerin Nar Ağacıyam diyelim ve Van'a gidelim Celal Güzel Ses'ten alınan Hüsamettin Subaşı'nın derlediği bu türküyle Arzu Kuş söylüyor.

Diyarbakır güzel bağlar dedi Kubilay Dökmetaş. Diyarbakır'ın türküsünde kendisini dinledik ve saat 9.47 oldu. Artık veda zamanı. Musa Güngör yazmıştı. Biz her zamanki gibi yine yollardayız. Hüseyin Kaptan, Şafak kardeşimiz ve bendeniz Musa Güngör için türküleri bekliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Yolda olan pek çok dinleyicimiz var. Kazasız belasız yolculuklar. Fahri Özbiner Denizli'den yazdı. İsa Kıran Eskişehir'den. Esma Aldemir Ünver Karaman'dan selam gönderdi. Hamza Akkurt İzmit Baş İskele'den günaydın. Efendim bu arada övgüler vardı. Ardı ardına söylemek istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel gönüllerinize sağlık. Ali Yöntem demişti ki ruhumuza şifa olan türkülerle bugün de moral bulduk. TRT Türkiye yapımcılarına, ekibe çok teşekkür ediyoruz. Safranbolu'dan Emine Yarar'ın da seçimi TRT Türküydü ve gurbetteki dinleyicilerimizden Gülnaz Malbastı Delal, o da sevgilerini, övgülerini bizlere yazdı. Sosyal medyadan ulaştı. Programımızı dinledi. Seçil Kamber Aydın Çin'den, Zehra Bıçakçı İzmir'den ve Bülent Çalış İzmir'den, Bayındır'dan selam gönderdi ve bütün dinleyenleri bir günaydın diyerek selamladı. Son olarak Arzu'yla artık kapanışımızı yapıyoruz. Halaylarla birlikte Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel yine birlikte olmak dileğiyle. Efendim hoşçakalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çanakkale yöresine ait Balıkesir yolunda türküsünde geçen debre sözcüğü. Debre de güzelime debreli, debre de civanıma debreli diyor türkümüz. Burada geçen debre kelimesi türkümüzün derlendiği Çanakkale'de hızlı sürekli anlamında kullanılır. Türkümüzün nakarat bölümünde geçerek Türkiye ritim ve hareket kazandırmıştır. Şimdi Saniye Can'dan derlenen bu türküyü Emine Koç yorumluyor. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda.

0: Sözden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yuva kuran gençlere ikinci çocuk için hibe müjdesi verdi. Erdoğan, bölgedeki savaşa rağmen Nisan ayında ihracatının güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye hedef alan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Kabine toplantısının ardından hitap eden Cumhurbaşkanı, Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin hız kazandığını belirtti. Sürecin Güney Kafkasya'da yeni bir atmosfer oluşturduğunu, barış ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı. Ermenistan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası hitap eden Yılmaz, Zengezur Koridoru'nun stratejik önemine de dikkat çekti. Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. İran basını, Cask yakınlarındaki Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise hiçbir geminin vurulmadığını savundu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırı olması halinde İran'ın yeryüzünden silineceğini söyledi. Katil İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel somut filosunda alıkonulan Türk aktivistlerden biri daha Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü gerekçesiyle Türkiye'ye dönüşü geciktirilen Hüseyin Oral, havalimanında tekbirlerle karşılandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin saha çalışmalarını ve yol haritasını açıkladı. Bugün en itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız sahada olacaklar dedi. Özel, partisinin çalışma toplantısı sonrasında konuştu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerle mücadele kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini belirtti. Gürlek, vatandaşımızı sanal bahis ve

kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada yargılama sürüyor. Üçü tutuklu, 41 sanık ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Dava dosyasındaki iddialar tanık ve mağdur iş insanlarının beyanlarına da yansıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde oğlu Gökhan Böceğin İmamoğlu ailesine destek için iş insanlarından para istediği ortaya çıktı. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli iki operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 3 ilde otomobil dolandırıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Sakarya'da kuvvetli yağış etkili oldu, dereler taştı, bazı yollar zarar gördü. Pamukova ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Pamukova'da suyla dolan alt geçitte araç içinde mahsur kalan anne oğul kurtarıldı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı artmaya başlıyor ancak yağışlar bazı bölgelerde aralıklı olarak devam edecek. 3 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Perşembe günü ise sıcaklığın mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ankara yağışlı en yüksek 13, İstanbul yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 21 derece olacak. Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

0: Kim Türküm.
1: Merhaba, bugün sizden kalbimde çok özel bir yeri olan bir türküyü çalmanızı rica ediyorum. Rumeli türküsü Bulut Gelir Seher ile. Bu türkü anneannemin dedeme olan sevgisini anlatırdı bize. Onu her dinlediğimizde onların birbirine olan bağlılığını ve güzel hatıralarını hissederdik. Şimdi bu anlamlı türküyü canım anneannem, canım dayım, teyzelerim, kuzenlerim ve tüm aile

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz ve ben Hakan Yılmaz, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Yandım Allah yandım yatamıyorum, gençlik elden gitti tutamıyorum. Yarın bahçesinde bir bülbül idim, alındı dillerim ötemiyorum.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu, nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Hüseyin Geçer, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Ertuğrul Güney. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, topluluğumuzun seslendireceği Sivas yöresinden Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan bir türküyle sürüyor. Türkmen kızı bar oynuyor, kollarını ata ata.

Birlikteliğimizi Reyhan Ediş'in seslendireceği Birbirine Bağlı iki güzel türküyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. İlk olarak Sivas yöresinden Zaralı Halil Söyler'den alınan Uzun Hava'yı dinleyeceğiz. Uzun Hava'ya Hüseyin Geçer ve Umut Sülünoğlu yol gösterecek. Akşam olur gölge düşer kayıya, mahmur gözlüm yer serer ki uyuya. Ve buna bağlı olarak Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü seslendirecek solistimiz. Suda balık yan gider, açma yaram kan gider. Buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider.

Malatya yöresinden İbrahim Emici'den alınan türküyü Dilek Karadağ'dan dinliyoruz. Dost eline giden durnam, bekle kelamı kelamı, uğrarısan dost yanına, eyle selamı selamı.

Rize yöresinden İbrahim Can'ın derlediği türküyü sanatçılarımız Özlem Üngör ve Volkan Karaoğlu seslendiriyor. Epaçi keşanını niçun bağladın yana?

Solistimiz Özgür Eren, Bilecik yöresinden alınan türküyü seslendiriyor. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dalına şahinler konar.

Gam elinden benim zülfü siyahım, peykan değdi sinem yaralandı. Suna başın için ağlatma beni, bugün sevda canda aralandı. Sivas yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz.

Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyü solistimiz Semra Algül Oflas seslendiriyor. Ben razı değilim hicran agama, garip gönlüm haldan hala salan var. Sabavetten beri bir yol gözlerim, el zanneder uzaklarda kalan var.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Kayseri Develi yöresinden bir türküyle Emine Koç alıyor sırayı. Çubuğum yok yol üstüne uzadam, takatim yok yar yolunu gözedem.

Efendim Türkülerle gün ortasında bugünlük de bizler için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Veda vakti geldi. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli tüm dileklerinizin kabul olduğu bir Hıdrellez diliyoruz sizlere. Ve şimdi bir halay seçkisiyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Tacettin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzde Kars yöresine gidiyoruz. İmran Koç söylüyor. Bahçelerde geldi bahar.

Zakir Peksert'ten alınan türküyü Neslihan Çınar'ın sesinden dinliyor, Bayburt yöresine gidiyoruz. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı.

0: TRT Türkü.
1: Cengiz Özkan'ın sesine Azerbaycan yöresine ait bu türküde kulak veriyoruz. Aylı gece, serin külek göy çemen.

Adıyaman yöresine gidiyoruz. Emin Aldemir'in derlediği türküyü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimiz devam ediyor. Aşık Davut Sulari'den alınan türkü Mücella Ata söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni.

Sevgili dinleyenler, Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinliyoruz. Gülüm di gelmen seni seveli.

0: TRT Türkü.
1: Sivas yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Nida Ateş söylüyor. Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Sevgili dinleyenler, Metin Eryüreğin Nurşen Sarıca'dan derlediği bu türküyü arşiv kaydından seçtik. Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Ben de Haydarlı'dan Beli Gelirim.

Saatimiz 13.41'i gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Mehmet Özbey'in Kerkük yöresinden derlediği türküyü Sabahat Aslan söylüyor. Geceler, zar geceler.

Sevgili dinleyenler, Bayburt yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalpten derlediği türküyü Sibel Güzel söylüyor. Giderim yolum dağdır.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Iğdır yöresinden derlediği türküyü Zehra Ganioğlu söylüyor. Aman avcı, vurma beni.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün türkü yolculuğumuzu Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sizlerleydik, huzurlarınızdan Dünya Tekin'in sesiyle ayrılıyoruz. Havuz başının gülleri. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı bazı liderlerin Türkiye'ye de falan sözlerini stratejik şaşılık olarak nitelendirdi. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır, dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'siz küresel aktör olamayacağını vurguladı. Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor, ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neler başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi olduğunu belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız, dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Süper hücre olarak adlandırılan şiddetli fırtına ve yağış, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde tarım arazilerini de vurdu. Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te meyve bahçeleri ve ekili alanlar zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. İstanbul merkezde 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Araç bilgilerine erişim belirli şartlara ve katılım payına bağlandı. Sorgu veya kayıt başına 2 lira katılım payı alınacak. Araç verilerinin paylaşımı rastgele yapılamayacak. Dünya, ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump, İran'da mini savaş halinde olduklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. İran basını Amerikan savaş gemisinin vurulduğunu iddia ederken, ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM bunu yalanladı. Amerikan CNN televizyonu, İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna'da 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz.

Dicle'nin kıyısından, kadim surların gölgesinden, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından yüreği türküyle çarpan tüm dinleyicilerimize kucak dolusu merhaba. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan, dertlerin, sevinçlerin, ayrılıkların, kavuşmaların ezgiye karıştığı, bizi bizden alıp memleketin dört bir yanına götüren Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Kimi zaman nazlı bir gelinin yürek yakan feryadına ortak olacak, kimi zaman gurbetin o ince sızısını hissedecek, kimi zaman da coşkun akan sular gibi hareketli türkülerimizle neşeleneceğiz. Acıyı bal, türküleri kendimize yar eyleyeceğiz. GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Bahar Uygur, türkülerle dolu bu yolculukta size eşlik edeceğiz. Programımıza Ahmet Yamacı'nın kaynaklık ettiği İndim Havuz Başına adlı İstanbul türküsüyle başladık. Tokat Zile'nin türkü hazinelerinden biriyle devam edeceğiz. Bu türkümüzü Ali Ekber Çiçek, Sadık Doğanay ve Ahmet Başar'dan derlemiş, Semra Bağcı'nın yorumuyla dinliyoruz. Bir güzeli methedeyim, bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem, canı Adem yanmasın.

Türküler bazen içimizi ısıtan tatlı bir yaz, bazen de iliklerimizi eşleyen sert bir ayaz olur. Gönül bu, her dem bir olmaz. Bazen coşar çağlar, bazen de durulur, sessiz bir niyaz olur. Duygumuz, derdimiz ne olursa olsun, sazla söz birleşir, söylenen her türkü ruhumuza şifa, derdimize avaz olur. Şimdi havası soğuk, insanı sıcak şehirlerimizden biri olan Kars'a gidelim değerli türkü dostları. Aşık Dursun Cevlani ve Aşık İkrami'den alınan Muzaffer Sarı Süzen'in derlediği türkümüzü Tülin Berbergil seslendiriyor. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar diye diye.

Aşk insanı her zaman ağlatmaz elbette. Yarın gülden güzel gülüşleri, sevenin yüzünde güller açtırır. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, hasreti de, vuslatı da, sevinci de, gözyaşını da en güzel ifade eden kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Kendisini rahmetle yad ederek dinliyoruz. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel, severim kıskanırım ben seni evden güzel.

ortalarımız gönül umduğuna küser demiş sevgili türkü dostları. O yüzden sevenler sevdiklerine sitem dolu türküler yakmış. İçlerindeki o ateşi namelerle hafifletmeye çalışmış.

yüreğinden yâre sitem dolu o türkülerden biri var. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu Erzincan türkümüz, Ferman Boran Selik'in kendine has yorumuyla radyolarınızda. Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre, Mecnun edip çöle saldıktan sonra, alemin bağına bülbüller konmuş, neden benim gülüm solduktan sonra...

Cemreler toprağa düşünce tabiat uyanır, insanın içi içine sığmaz olur sevgili dinleyenler. Her bahar doğayla birlikte umutlar da yeşerir. Bu soğuk

kış gününde bize baharın coşkusunu hissettirecek bir türkü var sırada. Can Azerbaycan'dan gelen, sözleri Zilver Ayeva'ya ait bu güzel türküyü Şükriye Tutkun'dan dinliyoruz. Bahar gelen de mende, biterem göl çemende, ben baharın kızıyam, göğneği kırmızıyam.

Can Azerbaycan'dan Elazığ'a gidelim, Harput'a bir çıkıp bakalım. Memleket hasreti kokan bu Elazığ türküsü Hafız Osman Öge ve Şükrü Can Aydın'dan bize miras kaldı. Elvan Sevim, sıla hasreti çeken tüm dinleyicilerimiz için söylesin. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olam toprağına taşına.

büyük aşk benimkidir der her aşık. Fuzuli bile kendi yazdığı Leyla ile Mecnun kasidesindeki Mecnun'la yarışır. Gerçek aşık benim, onun sadece adı var der. İşte böyle bir duyguyu dile getiriyor sıradaki türkümüz. Necla Babacan Gen'den alınan, Halil Atılgan'ın derlediği bu Çukurova türküsü, Semra Kayadoğan'ın yorumuyla radyolarınızda. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali Mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi?

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı'nda saatlerimiz 14.46'yı gösteriyor. Türkü yörelerindeki keyifli gezintimizi en güzel duraklara uğrayarak sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada bir Sivas Yıldız Eli türküsü var. Aşık Ali Sultan'dan alınan türkümüzü Nida Tüfekçi derledi, sanatçımız Arzu Akmeş'e sizler için yorumladı. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz.

Kimi bir esmere düşürmüş gönlünü, kimi bir kumralın hasretiyle yakmış türküsünü. Her yiğidin, her güzelin gönlündeki en güzel olmuş hep. Esmer, sarışın, kumral dememiş, biriciğim demiş ona, türküler söylemiş. Atalara uyup, gönül kimi severse güzel odur diyelim ve Sinan İşvaroğlu'nu dinleyelim. Esmer yârim ninnah.

Birbirinden sevilen türkülerimizle diyardan diyara, duygudan duyguya yolculuk yaptığımız Türkü Diyarı'nda bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Programı Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Osman Şevki Uludağ'dan alınan türkümüzle Mehmet Demirtaş'ın yorumuyla el sallıyoruz size. Genç Osman dediğin bir küçük uşak, beline bağlamış ibrişim kuşak. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yepyeni bir Karadeniz'den programıyla birlikteyiz sevgili dinleyenler. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik, mikrofonda Seza Turgut var. Bir Trabzon Maçka türküsüyle bugün yola çıkıyoruz. Sami Mataracı'nın sesinden dinleyeceğiz. Bizim yayla düz gibi, bir su içtim buz gibi.

yedisine. Gitmedim Karaptal'a, giderim yedisine. Var mıdır benim gibi yanan Fadime'sine? Var mıdır benim gibi yanan Fadime'sine? O kaşlar, o dinler, o sözler, yesin o ninnesi, onun ağlamalar.

0: Resul Dindar alıyor sırayı. Gümüşhane kızları diyor.
1: Evleri hane hane da parlayı gümüşhane. Evleri hane hane parlayı gümüşhane. Gümüşhane.

Saatimiz 15.11'i gösteriyor. Hülya Polat'ı dinliyoruz şimdi de. Aşık Kurbani'den alınan eserle. Oy dağlar, oy dağlar, tepeleri kar. Oy dağlarda benim bir sevdiğim var.

Arşivimizden seslendi Neşet Ertaş. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun dedik. Beraberliğimize Çimen İlter'in sesinden dinleyeceğimiz Isparta yöresi türküsüyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İkbal Ünal'dan alınmış eser. Badılcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezerken iftiraya uğradım.

Hüseyin Yaltırık şimdi de bizlerle. İsmail Şen'den alınan Denizli Goncalı Köyü türküsünü seslendirecek sanatçı. Beyler de bahçesinde kandiller yanar, kandilin şavkına validem bülbüller konar.

Şahin Gültekin'in sesinden dinledik. Osman Kalyoncu'dan alınan Giresun yöresi türküsünü. Bir fındığın içini yer senden ayrı yemem. Ve Samsun Vezir Köprü'ye uzanıyoruz. Şimdi de Gülay Özer'in sesinden dinleyeceğiz. Cebinde çakısı var, ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına, menekşe kokusu var.

Bu yıl yaylalar kardır, çoban çadırı kaldır. Ben ağlamaz idim ama beni ağlatan vardır. Özlem Üngör geliyor şimdi de mikrofona.

Saatimiz 15.42'yi gösteriyor. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Tüfeğim dolu saçma, sevdiğim benden kaçma.

harikulade bir bozlakla geldi radyolarınıza Gülşen Kutlu. Yüceden mi geldin sen seher yeli dedik. Ve şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Soner Özbilen bizlerle. Yozgat yöresine uzanacağız Nida Tüfekçi'den alınan eserle. Dersini almış da ediyor ezber.

Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle İbrahim Can'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Bu dere akma inan, esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıyor. Toplantıda ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin bazı kararların alınması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır, dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuştu. Bakan Güler, insansız hava araçlarının yerli ve milli olarak üretilmesini Türk savunma sanayi için bir devrim olarak nitelendirdi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayine sağlanan teşviklerle yatırımların arttığını belirtti. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 2026 açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayi yatırımının önünü açtık, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısına dikkati çekti. Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, güçlü lider, güçlü Türkiye vizyonuyla kendi destanını yazıyor, dedi. Burhanettin Duran, İstanbul'daki Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında konuştu. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyonun aynı kardeşlik ruhuyla yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti. Aziz şehitlerimizin canları pahasına koruduğu emanetleri daha güçlü biçimde geleceğe taşıyacağız, dedi. Küresel iklim krizi ve artan su stresiyle mücadelede dünyanın en prestijli buluşmalarından biri olan 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu başladı. Forumda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgesel ve küresel su krizine karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, komşularımızla suyun hakça, makul ve etkin kullanılması esasıyla diyaloğumuzu ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl E-Devlet'teki 234 uygulamanın toplam 1 milyar 600 milyon kez kullanıldığına dikkati çekti. Geliştirilen uygulamaların istihdam piyasasına doğrudan ivme kazandırdığını vurguladı. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yapılan operasyon sonucu 49 yasa dışı bahis sitesinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. 3 milyar dolarlık suç geliriyle finanse edilen şirketlere el konuldu. Bursa'da tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Dünya ABD-İran arasında müzakere masasının kurulmasını beklerken taraflar arasında ipler tekrar gerildi. ABD Başkanı Trump savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yine yükseldi. Amerikan CNN televizyonu İran'a saldırıların kısa süre içinde başlayabileceğini iddia etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sur kentini hedef alan eş zamanlı saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kentte büyük yıkım meydana geldi. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri dinlediniz. Sıcaklar gelmeden...

Hisarlı Ahmet'ten alınan bu türkü Ferah Cem'in Ucu Sırma, Cengiz Özkan'dan dinledik. Şimdi Semra Bağcı bir Sivas şarkışla türküsü seslendirecek. Kaynak kişi İzzet Savaş, derleyen de Nida Tüfekçi. Gel ha gönül havalanma.

Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Gürkan Özpeker'den dinledik. Ve Emine Akmeş'e şimdi bizimle olacak. Harmana sererler sarı samanı.

Hekimoğlu. Ümit Tokcan'dan dinledik. Şimdi Nursaç Doğanış'ı dinleyeceğiz. Iğdır'ın Al Alması.

Aşık Mahzuni Şerif'in bu güzel eserini Kubilay Dökmetaş'tan dinledik. İşte gidiyorum Çeşme Siyahım. Programımızda Taner Özsoy'u dinleyeceğiz. Şimdi bir Kerkük türküsünde Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum.

Kahve koydum fincana. Emel Taşçıoğlu'dan dinledik bu Giresun türküsünü. Artık veda vakti geldi diyebiliriz. Son türkümüzü de Sümer Ezgü seslendirecek. Leblebi koydum tasa.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Isparta türküsüyle başlıyoruz. Ali Canlı, Hava Canlı'dan derledi. Tülin Berbergil söylüyor. Erik Dalı Gevrek.

0: Titreşen bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Saatimiz 17.17. Çukurova'dan da sırada bir Rumeli türküsü var sevgili dinleyenler. Nihat Kaya, Hüseyin Yaltırık'tan derledi. Yıldız Çam söylüyor. Çalın davulları çaydan aşağı iniyor.

Akrobadan devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Nejat Buhara'nın derlediği bir Samsun türküsü var. Yıldıray Çınar sizlerle çarşambayı sel aldı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Musa Eroğlu söylüyor. Beni derde salan gelsin.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da veda vakti geldi çattı. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diyoruz ve bir Sivas türküsüyle veda ediyoruz. Aşık Süleyman'a ait türküyü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu söylüyor. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siber Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurulun ilk toplantısında ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olarak görülen siber güvenliğe ilişkin değerlendirmeler yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık, Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bahçeli, yasal düzenleme aşamasının millet iradesiyle gerçekleşeceğini vurguladı. Saha 2026 İstanbul'da kapılarını açtı. 120 ülkeden 1700 firma dev fuar için bir araya geldi. Fuarın bu yılki mottosu teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir olarak belirlendi. Saha 2026 kapsamında 203 yeni ürün ilk kez sergileniyor. Sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılması bekleniyor. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma sanayinde asıl devrimin insansız hava araçlarıyla yapıldığını söyledi. Türk mühendisleri neleri başarabileceğini tüm dünyaya en çarpıcı şekilde göstermiştir dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da son 23 yılda 1112 savunma sanayi yatırımına 460 milyar lira teşvik verildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. İki bakanın gündeminde dolandırıcılıkla mücadele vardı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesi değerlendirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı tutuklu sanık Ahmet Güldü savunmasını yaptı. Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Avukat savunmalarına devam edilmek üzere duruşma yarın ertelendi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın ve öğrenci yapılanmasına operasyon düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve 1 milyon 140 bin liraya el konuldu. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Washington'dan çelişkili açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, savaşın 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Buna karşılık ABD Savaş Bakanı Hegseth ise ateşkesin sürdüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ederken İran Meclis Başkanı Kalibaf, yeni Hürmüz denklemi istikrara kavuşuyor dedi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bu gece ateşkes başlayacak dedi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Haberleri sunduk.

okudum hem de yazdım türküsünün hikayesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Anadolu'yu kasıp kavuran savaşların, kıtlığın ve çaresiz hastalıkların perişan ettiği yüreklere dayanır. Bu hüzünlü öykü Kayseri Pınarbaşı'nın bir avşar köyünde yoksulluk içinde büyüyüp henüz 15'inde kimsesiz kalan Hatice'nin hayatıyla şekillenir. Anasını ve babasını kaybettikten sonra bir çiftlikte hizmetçilik yaparken gönlünü ırgat İsmail'e kaptıran Hatice'nin en büyük imtihanı 7 yıl boyunca evlat hasretiyle yanıp tutuşması olur. 7 yıllık bekleyişin ardından dünyaya gelen ve Mehmet adını verdikleri evlatları ailenin sönen ocağına güneş gibi doğsa da bu saadet uzun sürmez. Dönemin amansız hastalığı olan verem henüz beşikteki küçük Mehmet'i ailesinden koparıp alır. Hatice ana dualarla ve adaklarla kavuştuğu yavrusunu kendi elleriyle toprağa vermenin acısıyla duman çökmüş çöllere ve dalların koyağına feryadını bırakır. Mehmet'in yarım kalan ömrüne yakılan bu içli ağıt bugün hala Anadolu'nun her köşesinde evlat acısının en duru ifadesi olarak yankılanmaya devam eder. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya, senden bezdim.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Öykü Akşamı. Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Türkü Akşamı TRT Türkü'de başlıyor. Bizler programı hazırlayan İrem Çetinkol. Teknik yönetimde Ercan Çil. Mikrofonda spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Başkent'teki radyo evinden her birinizi sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Efendim yaklaşık 2 saat sürecek programımızın ilk türküsünü Seyhan Sultan söylüyor. Dama koydum yakacak, şimdi tren kalkacak.

TRT Türkiye'de Türkiye Akşamı başladı. Radyosunu yenice açanlar efendim bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkentteki Radyo Emin'den selamlıyoruz sizleri. Birlikteliğimiz saat 8'e kadar sürecek, canlı yayına sürecek. Seyhan Sultan'ı dinledik. Ankara yöresinden bir türkü seslendirdi sanatçı. Dama koydum yakacak dedi. Şimdi Evrim Kaşıkçı alıyor sırayı. Edirne'nin ardı baylar, Meriç akar sular çağlar.

Değerli dinleyenler, saatimiz 18.23'ü gösteriyor. TRT Türkü'de Türk Akşamı canlı yayınla sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sırayı Özgür Eren alıyor. İbrişim ölmüyorlar, sevmişim vermiyorlar.

Adana'nın yöresinden türküde Özgür Eren'i dinledik değerli dinleyenler. Şimdi sırayı Aşık Mahrumi alıyor. Tarsus'tan çıkınca ziyaret yakın, Ulaş'tan geçerken kamayı takın.

Kumaştan geçerken kamaylı takın. Keşbükü çayından hey hey kendini sakın. Meşelikte gece kalıp gidelim. Meşelikte gece kalıp gidelim.

0: yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
1: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo silkim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
2: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
0: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
2: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
0: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
2: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
0: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
2: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
0: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
2: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
0: TRT Müzik ekranlarında,
2: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
0: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
2: canlı yayınla sizlerle.
0: Haydi Türkiye.
2: 99 yıllık ses yolculuğunun
0: coşkusunu paylaşmak için
2: bu özel yayında buluşalım.

İzmir Bergama'dan alınan türküde Selcan Kökçen Şahin'i dinledik. Al basmadan donum var, suya giden yolum var, alı olan sevdiğim, bu dünyada ölüm var. Türkü akşamı devam ediyor değerli dinleyenler. Bir Karadeniz türküsünde Bayar Şahin'i dinliyoruz. Yayladan mı, bağdan mı, kız sen ovadan mısın?

Minarenin alemi, Karakaş'ın kalemi, Zekeriya Civelek'ten dinledik. Şimdi Nazlı Öksüz'ü Neşet Ertaş'tan alınan türküde dinliyoruz. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin.

Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Onur Şan'dan dinledik değerli dinleyenler. Şimdi Eskişehir yöresinden derlenen türküde Ezgi Azizoğlu alıyor sırayı. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz.

Kuş En Yöresi'nden bir türkümüz daha var. Bu kez Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Ben gidiyorum yoluma, bir taş değdi koluma. Ben de seni sevmez idim, kendin geldin yanıma.

Aşağıdan gelen de telli turnalar, içinizde telli turnam yok benim. Elif Buse Doğan'dan dinledik. Şimdi Musa Eroğlu alıyor sırayı. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına.

Değerli dinleyenler, Zara'yı dinliyoruz. Ordu yöresinden derlenen türküde. Ordu'nun dereleri aksa, yukarı aksa, vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa.

Talip Özkan'ın derlediği İzmir türküsünü Emine Karakuşkaya'dan dinliyoruz. Sandık üstünde sandık, aman ne fener yandık. Düşünmeden söz verdik, biz sizi bir adam sandık.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Olcay Köker ve Erol Köker'den dinledik. A kızım sana Putin alayım mı? Şimdi grup Türkiye'm alıyor sırayı. Urfalıya mezelden, gönlüm geçmez güzelden.

Ve değerli dinleyenler, TRT Türkü'de Türkü Akşamı ile biz ayrılan sürenin işte bugün de burada sonuna geldik bizler. İrem Çetinkol, Ercan Çelgül'den Özpamuk, harika bir akşam geçirmeniz dileğiyle sizleri son olarak Turgay Başyayla ile baş başa bırakıyoruz. Silpanlı mı diyecek? Hoşça ve afiyetle kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Sanatçıları konseriyle huzurlarınıza geldik. Saatlerimiz 21'i gösterene kadar huzurlarınızda olacağız efendim. Birbirinden güzel türkülerimizle sizlere sesleneceğiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi. Ve koromuzun şefi Ali Çakar efendim bugün. Ve şefimizin saz sanatçı yönetimindeki saz sanatçılarımız da bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Koca ve Onurcan Kaya, basta Olgun Kılıç eşlik edecek bu akşam bizlere. Programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız. Koromuz söyleyecek efendim. Hemen öncesinde de zurnayla açış yapacak efendim Halil Çok Yürekli. Kendisinin nefesini dinleyeceğiz. Önce Muğla yöresinden derlenen Ferahi'dir Kızın Adı Ferahi türküsünü, ardından bağlı olarak da Ömer Akpınar'ın derlediği Bahçede Erik Dalı türküsünü dinleyeceğiz efendim. Ve başlıyoruz programımıza, radyo sanatçıları konserimize.

Efendim teşekkür ediyoruz saz ve ses sanatçılarımıza, ağzına yüreğine sağlık hepsinin teker teker ve devam edeceğiz şimdi programımıza. İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Çiler Şatıroğlu geldi mikrofonun başına efendim. Kendisi sizlere Muammer Uludemir'in Satı Yeşil'den derlediği türküyü seslendirecek. Odam kireç tutmuyor, biraz kum katmayınca diyecek.

Efendim teşekkür ediyoruz Çiler Şatıroğlu'na, sağ olsun var olsun, ağzına sağlık ve devam ediyoruz programımıza. Tuğba Ger geliyor efendim mikrofonun başına ve sazıyla geliyor efendim. Sırada Ali Ekber Çiçek'ten, Erzincan yöresinden alınan bir deyişi hem çalıp hem söyleyecek efendim. 14 bin yıl gezdim pervanelikte diyecek.

0: Haydar Haydar Haydar dost, zara düş oldum.
1: Evet, insanın içinden alkışlamak geliyor diyecektim ki koromuz, arkadaşlarımız, saz sanatçılarımız alkışladı efendim. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Elinize de sağlık. Tuğba Ger efendim hem çaldı hem söyledi. Sağ olsun, var olsun. Ve şimdi koromuz seslendirecek sıradaki türkümüzü. Azerbaycan'a doğru gidiyoruz efendim. Bugün ayın üçüdür, girme bostan içidir diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim koromuza, saz ve ses sanatçılarımıza ve devam ediyoruz yine koromuzu seslerini duymaya efendim. Nurten İnlap'ın Uşak yöresinden derlediği türküyü seslendireceğiz sizler için. Ay bulutta bulutta mendilim kaldı dutta diyeceğiz ve öncesinde de bir açış mı var diyeceğim. Yokmuş efendim, o zaman dinleyelim. Olsun, Cafer Nazlı Baş böyle hafif bir sesini duyurdu. Açış isteği yaptık efendim.

0: TRT Türkü.
1: Ve değerli dinleyiciler, başladık programımıza, devam ediyoruz güzel bir şekilde ve yaklaşık yarım saatimiz daha var bu keyifli dakikaların sürmesine. Türkü programıyla Radyo Sanatçıları konseriyle huzurlarınızdayız efendim, canlı olarak sesleniyoruz sizlere İzmir'den. Şimdi Ethem Kayak geldi mikrofon başına ve güzel bir açış sonrası uzun hava seslendirecek ve sonrasında güzel bir türkü bekliyor sizleri. Halil Demirler efendim sizlerle olacak öncesinde açışta, ardından dam üstünde uzun uzun bacalar diyeceğiz. Malatya Arguvan yöresinden bir uzun hava ve sonrasında da bağlandı yollarım kaldım çaresiz diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği türküyle Ethem Kaya huzurlarınızda.

Efendim teşekkür ediyoruz Ethem Kaya'ya ve saz sanatçılarımıza. Programımız devam ediyor. Şimdi mikrofonun başına Hakan Ünal geliyor. Şanlıurfa yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz efendim. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'a ve devam ediyoruz programımıza. Asilhan Doğan geliyor mikrofonun başına. Neşet Ertaş'tan Kırşehir yöresinden alınan bir türkü seslendirecek sizlere. Ne güzel yaratmış seni yaradan, istemem esmesin, yeller incinir diyecek efendim.

Nazlı Baş vardı, hemen açışı yaptı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ayrıca saz ve ses sanatçılarımıza da teşekkür edelim. Şimdi Emre Kızıl geliyor mikrofona. Aşık Davut Sulari'den alınan türküyü seslendirecek sizler için. Siyah perçemini dökmüş yüzüne diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim. Emre Kızılağ sağ olsun, var olsun ve şimdi mikrofonun başına Selcan Kökçen Şahin geliyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Türkan Ebcioğlu'ndan derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Dere geliyor dere, kumunu sere sere diyecek.

Selcan Kökçen Şahin'e teşekkür ediyoruz ve biz aranızdan ayrılıyoruz değerli dinleyiciler. Program yapıcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, spikeriniz ben Çağatay Sevdi, korumuzun şefi Ali Çakar, yönetimdeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Murat Koca ve Onurcan Kaya, basta Olgun Kılıç vardı. Tekrar buluşuncaya kadar koromuza sözü bırakıyoruz efendim. Trabzon yöresinden bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Buyurun.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün sanatçılarımız bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Güzel bir ekiple huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
0: Evet, bugün çok güzel türküler hazırladık sizlere yine.
1: Evet.
0: Öncelikle Afyon İhsaniye'den Mevlüt Dede kaynak kişiden alınan Talip Özkan rahmetli anıyoruz hocamızın derlemiş olduğu bir Afyon türküsü. Allı gelin Taşbaşı'nı yol eder, ardından da Şarkışla, Sivas Şarkışla'ya gideceğiz. Ahmet Ağırbaş'tan alınan bir Sivas türküsü, Çığırışır Bülbüller Gelmiyor Baban.
1: Çok güzel eserler. Eyvallah. Şimdiden Emine yüreğine sağlık. Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok ellerinize
1: gönüllerinize sağlık.
2: Ellerinize emeklerinize sağlık üstadlar.
1: Sen Erzurum'a gittin. Ben de biraz komşuya yakına gideyim. Hacı Bektaş'tan bir türkü. Nevşehir yöresinden. İlicek köyünden. Selvet Aslan'dan alınan. Bahçeye biber ektim. Kız meyrem meyrem diyeceğiz. Ardından da kendi yöreme Kırşehir'e Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'tan alınan Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz.
2: Bugün
1: şöyle biraz caz türkülere girelim değil mi?
2: Bugün repertuarın çok güzel üstad. Vallahi bayıldım. Çok seni dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık, arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten çok keyifliydi. Onların icrasıyla çok başka bir yere evrildi türkü valla.
1: Eyvallah. Şimdi ben de yine bir Sivas'a doğru. Ben Sivas türkülerini çok seviyorum.
2: Ben de çok seviyorum. Ya bir de şey.
1: Yani beni çok etkiliyor gerçekten.
2: Aramızda Sivaslılar var biliyorsun. Hasan abi, Hasan Aşırfa, Özgün Eroğlu. Evet. Yani bir de Sivaslılarla icra etmek de bambaşka bir yere getiriyor.
1: Sevgili Cemal de Fahri Sivaslı.
2: Evet, evet. Biz de gönülden Sivaslıyız. Evet. Öyle söyleyelim. Ben de çok severim.
1: Yüksel Yıldız'dan alınan bir Sivas türküsü. İhsan Öztürk hocamızın ellerinden öpelim.
2: Ellerinden öperiz.
1: Ve notaya da Can Etili hocamız almış. Ellerinden evet, öpüyoruz ikisini de.
2: Selamlar, saygılar.
1: Ezrail Serem'e çöktüğü zaman kırılır kanadım, kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş.
2: Evet, çok sevdiğim bir türküdür o da. Senin o güzel sesinden dinliyoruz.

0: sonra da türkülerimizle dinleyicilerimize veda edelim.
1: Evet efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben İsmail Altunsaray ve...
0: Ve ben Senem Akdemir, sizlerleydik. Efendim ekibimizi de hatırlatalım tekrar. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bizlerleydi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye'yi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın
1: ve sağlıkla kalın
0: ve müzikle kalın efendim.
1: Eyvallah.

0: Ne güzel Türkiye
1: mesleğinin
0: üzerimizi gönlünüzü
1: ne güzel sözleri var değil mi? Mesleki ustamızın Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli, çok güzel. Üstad, programımızın sonuna geldik. Nasıl geçti yine anlamadık.
1: Vallahi ben de anlamadım bu sefer. Evet. Gerçekten dediğin gibi.
0: Çok güzel iki eser var. Hareketli. Güzel bitirelim istedim bugün yayınımızı. İlk eserimiz Ey Gül Dalı, Gül Dalı Bayburt yöresinden. İkinci eserimiz Elindeki Mendili Yudur Sevdiğim Yudur. Mendil veren mi? Özel Gönlüm hocamızdan alınan bir eser. Dilersen programımızın kapanışını yapalım.
1: Evet.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT Türkü'den sizlere ulaşan Yadigar yayınımızla huzurlarınızdayız. Bize ayrılan sürede Anadolu insanının vazgeçilmez can damarı olan türkülerimizle Yadigar'da siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikte canımızı, yarimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi ve hatta hafızamızı paylaşacağız sizlerle ve türkülerle. Kimi sevdadan, kimi gurbetten, kimi de kavuşulmamış bir aşkın sesi olacağız tüm ekibimizle birlikte. Programımıza Kırşehir yöremizden Neşet Ertaş'tan alınan bir türkümüzle başladık. Dağlarla dertleşerek sevdadan, ayrılıktan, gurbetten dem vurduk. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni dedik. Programımız TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarının duygularıyla birlikte size ulaşıyor. Grup şefim Kaval ile Osman Aktaş eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, kemanede Burhan Elmas, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Bas'ta Burak Demir, ritimde Can Akın'la birlikte türkülere ses olacağız efendim. Ve sesimizi sizlere kıymetli ton meisterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor bugün en güzel haliyle. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Erzincan yöremizden bir türküyle devam ediyor aşk ile.

bir kara bulut gelir çöker üstümüze. Şimşek olur alevlenir, yıldırımca saplanır. Alıcı kuşlar dolanmaya başlar. Kaderin kurban istediği zamandır bu. Dizgin tutmaz zamanlardır yaşadığımız. Dumandır, amandır, yamandır. Bir istenmez zamandır. Dil söylemez, el yazmaz olur. Dünya göklerce uzaklaşır gider ve bir toprak olur sarıldığımız artık. Gün geceye dönünce göklere sedamız sabır sabır yükselir. Bir de derde derman türkülerce bir ağıt tutar dilimiz. Çifte çifte konaklarım, o kırmızı yanaklarım, kara toprakta çürüyor, kalem tutan parmak.

Feleğin ettiği işi duydun mu? Yarı bana düşman etti kaç gündür adlı Malatya yöremizden Hekim Han'dan bir uzun hava seslendirdik. Ve sevgili Erkan Akıl'ın bağlamasıyla yol gösterdi. Ciğerimize de hançeri saplandı. Ellerin, gönlün, yüreğin, yolun dert görmesin sevgili Erkan'cığım. Ardından Ruhsati'den, Kayseri yöremizden, Aşık Nesimi Çimen'den alınan Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül diyen nasihatını, öğütünü sizlere ulaştırdık efendim.

Kamil olanların bellidir yeri. Yoluna koyarlar can ile seri. Hakkın didarını görelden beri gökler ağlar, derya ağlar, sel ağlar. İyiye hizmet et, olasın iyi. Öter defler gibi sinemin neyi. Bu çarkın elinden el aman deyi. Geda ağlar, sultan ağlar, kul ağlar. Gevheri der sazım hem sözün üstüne. Armağan eyle canını gel dosta. Kimi abdal olmuş girmiştir posta. Hırka ağlar, post ağlar, çul ağlar. ...17. yüzyıl halk ozanları denilince Karacaoğlan, Ercişli Emrah, Kayıkçı Kul Mustafa'dan sonra akla gelen ilk isim ulu ozanlarımızdan olan Gevheri'dir. Şiirlerinden yola çıkarak Gevheri'nin iyi bir eğitim aldığı söylenir. Aruz veznindeki başarısı, klasik edebiyatı biliyor olması da az çok medrese eğitimi gördüğüne işarettir. Gevheri 4. Mehmet, 1. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa devirlerinde yaşadı ve Mehmet Ali Paşa'nın yanında divan

katipliği yaptı. Yaşamının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Gezgin bir ozan değildi. Gevheri eylemiş Hakk'a itaat. İtaat edene olsun beşaret. Hacı Bektaş gibi sahibi keramet. Erkanımız vardır, pirsiz değiliz. Diyen Gevheri, Hacı Bektaş Veli'nin keramet sahibi biri olduğunu söyler, ona olan bağlılığını dile getirir. Gönül, gel soyunup derviş olalım. Bizi gören bağrı yanık desinler. Ehli diller ile alış edelim. Esrarı bilmeyenler ayık desinler. Diyen Gevheri'ye göre, gerçek sevgiliye kavuşmak için bazı halleri yaşamak gerekir. Çünkü bu yol kal ilmi değil hal ilmidir. Öncelikle masiva denilen dünya bağından sıyrılmak gerek. Hakk'a giden binlerce yol, binlerce hal vardır. Ama bunlara ulaşmak terki dünya ile başlar der Gevheri. Tasavvuf tarihinin simge isimlerinden olan Hallacı Mansur ve Seyit Nesimi Hayret Vadisi'ndeyken sırlarını ifşa ettikleri için idam edilmiş oldukları söylenir. Gevheri ise aşk derdini çektiğinden sararmış bir küle döner ve Hayret Vadisi'nde aşk ile uzlette sonbaharda açmış bir gül gibidir. Şimdi 1737'de sevgiliye kavuşan Gevheri'nin bu topraklardaki şiirine ses olalım. Sivas yöremizden, Yüksel Yıldız'dan İhsan Öztürk'ün derlediği türkümüzle Gevheri'yi yad ediyoruz. Sözün bilmez bazı cahil elinden, edep ağlar, erkan ağlar, yol ağlar. Bülbülün feryadı gonca gülünden, bülbül ağlar, gülşen ağlar, gül ağlar.

Bazen kırılmış kanatlar bizi taşır ötelere. Yolumuzu gurbete düşürür. Acabadır, keşkedir, ümittir geldi.

Sonra sıla hasreti başlar ve sıla dal dal büyür içimizde. Gurbetin cemresi düşer gözlerimize. Düşen damla damla yaş mıdır, taş mıdır bilinmez ve yol yol uzar geldiğimiz yere. Bir anasız kuzudur gurbette kalan ki hepsi yangındır yüreğimizde. Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir. Garip sılayı andıkça yaş gözüne dolar gelir. Bağrıma basarım taşlar, akıttın gözümden yaşlar. Yavrusun bitiren kuşlar yuvasına döner gelir diye umutlanırız.

Hürmetli Yadigar dinleyenleri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere ulaşan programımızda Kırıkkale Keskin yöremizden Bahri İlhan'dan Yücel Paşmakçı hocamız tarafından derlenen bir gurbet türküsü dinlediniz. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir dedik. Ardından Orta Anadolu'dan Hüdayi Şahin'den bir ağıt geldi dile. Aziziye Aziziye, duman çökmüş çöl yazıya, ben de kurbanlar olayım beşikte yatan kuzuya. Ve bağlı olarak Nevşehir yöremizden Gürbüz Sapmaz'dan derlenen bir çift güzel gördüm yolda yolakta, altın küpe şan veriyor kulakta. Yeryüzünde insan, gökte melek de, acep sevdiğimin eşi var mola diyen aşığın duygusunu paylaştık sizlerle. Ve gönlümüzdeki türkü sevdası ile duygularımızı harman edip kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte sizleri türkülerin güzelliğiyle buluşturmaya çalıştık. Bugün grup şefim Kaval'da Osman Aktaş eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, kemanede Burhan Elmas, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Basta Burak Demir, ritim sazda Can Akın. Sesimizi sizlere büyük bir titizlikle kıymetli tonmasterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım Ahmet Şenses, programı siz kıymetli dinleyenlerimiz için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe, sizlere Eyin yöremizden türkülerimizle veda edeceğiz. Efendim, haftaya görüşünceye dek tüm güzellikler sizinle olsun. Allah'a ısmarladık.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Adanalı Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Sayın Kenan Şel'e telefon hattımızın diğer ucunda. Efendim, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Mert, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyi sayılırım. Biraz rahatsızlıklarım var ama idare ediyorum.
0: Size acil şifalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Programımıza Ankara'dan bağlanıyorsunuz.
1: Evet, Ankara'dan bağlanıyorum.
0: Bugün sizin kişisel arşivinizden birbirinden değerli eserler dinleyeceğiz ve sohbet edeceğiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz önce?
1: Ben 1950 yılında Adana Kadirli Aydınlar Köyü'nde doğdum ve köyden şehire 5-6 yaşlarındayken çıktım. İlk önce Mersin'e gittik, Mersin'den Adana'ya taşındık. Adana Sinanpaşa Mahallesi'nin, Karşıyaka Sinanpaşa Mahallesi'nin kurucularındanız. İlkokul 3. sınıfta Adana Halk Evleri'nde başladım müzik olayına, öğretmenlerimin teşvikiyle. Ondan sonra ortaokul yıllarında Adana Tepebağa İlkokulu'nda Kazım Sarı hocamızın eşliğinde Türk Halk Müziği çalışmalarına başladım. Bitişiğimizde sanat müziği çalışmaları vardı ve öbür odada da biz halk müziği çalışıyorduk. Ali Şen Ozan hocamız, Arif Nihat Akara hocalarımız orada sanat müziği çalışırken biz bu tarafta halk müziği çalışıyorduk.
0: Evet, çok küçük yaşlarda müzikle tanıştınız.
1: Evet.
0: Müzik icra etmeye başladınız. Şimdi bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Bahçelerde Gezersin, biliyorsunuz Ali Limancı bizim Adana'mızın yetiştirmiş olduğu değerli hocalarımızdan, büyüklerimizden birisidir. Çok radyolarda duyurmamış bir Adana türküsüdür. Bahçelerde gezersin, çiçekleri ezersin. Ben bunu yıllar önce Çukurova Radyosu'nda da okumuştum Mert.
0: Evet, şimdi sizin sazınız ve sözünüzden dinliyoruz.

0: Bu güzel eserle Ali Limoncu'yu da rahmetle analım.
1: Evet, değerli hocamızın ruhu şad olsun. Çok değerli. Adana'nın yetiştirdiği ilk Çatalsaz ondaydı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bilmiyorum hatırlıyorsun Mert. O tarihi Çatalsaz duruyor şu
0: Evet.
1: anda.
0: Çift
1: Ondan
0: saplı
1: sonra
0: bir saz.
1: Zaygönlüm üçlüsünü yaptı falan, üç saplısını. Ama ilki diye biliyorum Ali Limoncu'nun çatal saplı sazıydı.
0: Evet, Özay Gönlüm de benzer bir saz kullanmıştı.
1: Daha sonra işte biz Adana İl Radyosu'nda başladık.
0: Evet, 1962 yılında Adana İl Radyosu kuruldu ve
1: Evet.
0: bünyesinde Çukurova'dan Sesler Türk Halk Müziği topluluğu ihdas edildi.
1: Vardı. Ben o ilklerde değildim. İlklerde işte büyüklerimiz vardı. Fahri Işıklar, Canan Işıklar, Mustafa Canan'lar falan. Ben ikinci, onlardan bir devre sonra Adana İl Radyosu'nda solist olarak görev yapan sanatçılardan biri oldum. Kazım Sanrı'nın teşvikleriyle.
0: Hangi yıl?
1: 1966-67 civarlarında. Orada çok fazla görev yapmadık Mert.
0: Evet ama o dönem için çok değerli bir tecrübe değil mi Sayın Şele?
1: Yok, tabii ki. Sonra Çukurova'yı Mersin'e taşındı Adana İl Radyosu. O vericiler Mersin'e girerken sol tarafta vericiler
0: Evet,
1: vardı.
0: Mersin Kazanlı verici istasyonunda
1: Vericiler
0: yayın
1: vardı.
0: yapıyordu
1: Daha
0: Çukurova
1: radyo
0: Radyosu.
1: yoktu. Çukurova Radyosu yoktu. Biz orada bir stüdyo gibi bir şey yaptılar. Değerli abimiz Soner Baykara ve eşi Bilge Baykara sonucuydu. Soner abi tonmeisterdi. Orada biz Adana'dan gidip gelmek suretiyle o vericilerde programlarımızı devam etmeye başladık. Bu şekilde biz Çukurova Radyosu'nun ilklerindeniz yani.
0: Evet efendim.
1: İlk sanatçıları, ilk solistleriyiz. Aklıma gelenleri sayayım size.
0: Evet.
1: Fahri Işık, Halit Araboğlu, efendime söyleyeyim, Sadık İşlises, İsmail Polat, Müslüm Gürses, Kenan Şele, Ümit Özal. Bu arkadaşlarım şimdi biliyorsunuz Müslüm Baba sonra bizden ayrıldı, İstanbul'a gitti.
0: Evet, TRT
1: Devam etmeye
0: Çukurova
1: başladı.
0: Radyosu bünyesinde çok önemli sanatçılar daha sonra Türkiye çapında tanındı.
1: Tabii ki, tabii ki. Çok iyi sesler vardı gerçekten. Sonra Mersin'in içinde askere yakın bir yerde bir apartman katında stüdyo kurdular. Orada devam etmeye başladık programları. Stüdyo gibi
0: Evet.
1: yaptılar orayı. Daha radyo falan yok yani.
0: Evet efendim. Peki ne kadar sürdü bu tecrübeniz?
1: Bir yıl kadar, bir yıl, 1,5 yıl kadar sürdü. Daha sonra açılan bir sınavla ben Ankara Radyosu'na geçtim. Ankara Radyosu, Batı Müziği Çok Sesli Korosu diye
0: Evet.
1: bir koro kuruluyordu. Türkiye genelinde yapıldı, bütün bölgelerde bu sınav. Biz Adana'dan 3 kişi gidenlerdik. Bu 2800 kişi içinden 56 kişi koroya seçildik ve ben böylece Ankara'ya ikamet etmiş oldum. Kadrolu radyoya girdim.
0: Hangi yıldı Sayın Şele?
1: 1969 sonu 70'e doğru.
0: Evet. Şimdi yine sohbetimizi güzel bir eserle aralayalım.
1: Tamam.
0: Şimdi sırada Davut Sulari'ye ait bir türkü var sizin yorumunuzla. Efendiler Bağı. Bu eseri dinleyip sohbetimize devam edelim.
1: Tamam.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Kenan Şel'e.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Davut Sulari'yi de rahmetle anıyoruz.
1: Rahmetli biliyorsunuz çok mühim, önemli ozanlarımızdan birisi. Ben radyoda görev yaparken

İstanbul Sağlığı'da program yapıyordum. Rahmetli Davut Suvari de o yıllarda Almanya'ya gelmişti ve birlikte aynı gazinoda program arkadaşı olduk. Orada tanımış oldum kendisini. Çok değerli, çok mühim ozanlarımızdan.

0: Dilinize, telinize sağlık Sayın Kenan Şele.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sayın Kenan Şele, çeşitli korolarda da şeflik yaptınız.
1: Evet.
0: Birçok Türk halk müziğine gönül vermiş isimleri yetiştirdiniz. Biraz
1: Evet.
0: bu tecrübenizden de söz eder misiniz?
1: Evet, yıllar önce Alaykur diye bir koromuz vardı. Tuğrul Şan'la beraber, Tuğrul Şan da oranın başkanıydı. Ben yönetim kurulundaydım. Orada Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'na falan gönderdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Coşkun Güla hocamızla birlikte bir koromuz daha oldu. Asaptur diye bir koroydu. Sonra İller Bankası Korosu'nu kurduk. Onu çalıştırdım. Maden Tetkik Arama Korosu'nu çalıştırdım. Son iki korom vardı. Bir Devlet Su İşleri Korosu'nu 33 yıldır falan zaten çalıştırıyordum. Bir de Aselsan Korosu.
0: Evet.
1: Son zamanlarda biraz sağlık sorunlarım oldu. Devlet Korosu'ndan Leyla Göktaş diye bir arkadaşımıza bıraktım. Korolar devam ediyor.
0: En kısa zamanda tekrar görevinizin başına dönmeniz dileğiyle acil şifalar
1: İnşallah.
0: diliyorum.
1: İnşallah.
0: Memleketiniz Adana'yla sanatsal anlamda bağınız nasıl?
1: Çok iyi. Rahmetli Aşık Ferahi'nin türkülerini çok dillendirdim. Yani yurt içinde, yurt dışında Aşık Ferahi'nin türkülerini bayağı dillendirdim. İşte Ali Limoncu hocamızın türkülerini dillendirdim. Doktor Çetin Özülkü abimizin Varıp Neylemeli Sılayı Gayrı türküsünü derledim. Bayağı meşhur oldu. Repertuarda dinlenen çok türkülerden birisi oldu. Benim 45'lik plaklarım falan oldu
0: Evet. Kaç tane
1: Mert.
0: hocam?
1: 8, 9 tane falan, 10'a yakın 45'lik plağım oldu. Biliyorsun radyolarda kadrolu olunca ikinci iş yapma yasağı oluyor. Onun için ben Ankara Radyosu'na girince kadrolu olarak o plaklar da orada kesilmiş oldu.
0: Emekli olduktan sonra neler yaptınız?
1: İşte bu koro çalışmaları, müzikten hiç kopmadım. Koro çalışmalarını sürdürdüm.

0: genelde. Yine yurt içi, yurt dışında festivaller, özel konserler oldu. Daha ziyade koro eğitimiyle uğraştım yani. Öğrenciler yetiştirmeye çalıştım. Bu işin emekçiliğini yaptım daha doğrusu.
1: Evet, zaman zaman bölgemize de geliyorsunuz çeşitli etkinliklerde.
0: Tabii ki. Çukurova bizim ilk göz ağrımız.
1: Evet, Adana'nın önemli bir değeri Ali Limoncu'dan söz etmiştik.
0: Evet, Ali
1: program
0: Limoncu
1: içerisinde.
0: Hazretim. Bunu da yıllar önce Çukurova Radyosu'nda solo olarak okumuştum.
1: Evet, şimdi ona ait güzel bir eser.
0: Evet, oğlu Halim'e yapmış rahmetli. Halim de Adana'da şu anda bağlama çalıyor, söylüyor gayet güzel.
1: Evet.
0: Ve de bağlama yapım satım işleriyle uğraşıyor.
1: Evet, programımıza da katılmıştı. Kendisine buradan selamlar olsun.
0: Ben de çok selam gönderiyorum. Mektup yazdım köşeli, içinde gül döşeli. Bunlar çok güzel türküler. İnşallah yakında repertuara girecek, halkımız tarafından bol miktarda dinlenecek türkülerden diye düşünüyorum. Çünkü beste formunda türküler denetimi başladı Mert.
1: Evet efendim.
0: Eskiden biliyorsun anonim adı altında konuşuluyordu. Ben buna zaten hep karşıyım. Hepsinin bir sahibi olmuştur muhakkak. Ama adı bilinmiyordu. Eskiden kayıtlar şimdiki gibi muntazam değildi.
1: Şimdi Mektup Yazdım Köşeli adlı Ali Limoncu türküsünü...
0: Hareketli güzel bir türküyle.
1: Evet, sizin yorumunuzla, sazınız ve sözünüzle dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sayın Kenan Şel'e programımıza renk verdiğiniz için, birbirinden değerli türküler paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Başka diğer programlarınızda da başarılar diliyorum Mert'ciğim.
0: Çok teşekkürler.
1: Çalışmalarınızı takip ediyorum.
0: Çok sağ olun. En kısa zamanda stüdyomuzda ağırlamak dileğiyle hoşça kalın.
1: Memnuniyetle.
0: Hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Ankara'da yaşayan Adanalı Türk Halk Müziği sanatçısı Kenan Şele'ydi. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsüyle başlıyoruz. İbrahim Yeşildağ sizlerle. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü, kanlı zalimdir.

Muzaffer Sarı Sözen'in Talibi Coşkun'dan derlediği Sivas türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Nasip olsa yine gitsem yaylaya.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayraktan derledi Erzincan türküsünü Makbule Kaya yorumluyor. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Reşat Aker'e ait Bolu türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Gözümden cemalin çok ırak oldu. Mecnun'a döndüm, yerim yurdum dağ oldu.

Mehmet Sezgen'in Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsüyle Neslihan Çınar sizlerle. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın?

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiyevi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün sanatçılarımız bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent,

0: Stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Güzel bir ekiple huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz.
1: Evet, bugün çok güzel türküler hazırladık sizlere yine.
0: Evet.
1: Öncelikle Afyon İhsaniye'den Mevlüt Dede kaynak kişiden alınan Talip Özkan rahmetli anıyoruz hocamızın derlemiş olduğu bir Afyon türküsü. Allı gelin Taşbaşı'nı yol eder, ardından da Şarkışla, Sivas Şarkışla'ya gideceğiz. Ahmet Ağırbaş'tan alınan bir Sivas türküsü, Çığırışır Bülbüller Gelmiyor Baban.
0: Çok güzel eserler. Eyvallah. Şimdiden emine yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Evet. Asıl saz sanatçısı
0: Üstadların da
1: gönüllerine, ellerine sağlık.
0: Ellerine, emeklerine
1: sağlık.
0: Çok duygulu oldu abicim. Çok kıymetliydi. İki güzel eser. Benim de çok sevdiğim iki eserdi. Yüreğine, gönlüne sağlık tekrar.
1: Teşekkürler. Çok sağ olasın. Senem, senden ne dinleyeceğiz şimdi?
0: Şimdi çok güzel bir yöreye gidiyoruz. Erzurum'a. Türklerini çok severim, Erzurum'u. Çok farklı bir yöredir hakikaten, kendine özgü. Hayal hayal olmuş Karşıki Dağlar, Müslüm Abay'dan alınan bir eser.
1: Allah Allah,
0: hocamız Yücel Allah Allah. Paşmakçı derlemiş. Sonrasında
1: ellerinden öpelim hocamızı.
0: Ellerinden öpelim. Çok seviyorum ben Yücel Hoca'yı. Onun notasyonunu da çok beğeniyorum. Gerçekten onun derlediği eserlerin notaları
1: üzerimizde çok çok büyük emeği var.
0: Kesinlikle,
1: benim de öyle.
0: Kesinlikle.
1: Konservatuara ilk girdiğim yıllarda Yücel Hoca üst sınıflara bizi dinletiyordu. Hani yöreden geldi, Kırşehir'den geldi. Farklı bir işte tavır, dinleyin diye. Hatta TSMC arkadaşları, sanat müzikçi arkadaşları özellikle dinletiyordu.
0: Çok
1: buradan
0: kıymetli.
1: Ellerinden öpelim hocamızı.
0: Ellerinden öperiz. Gerçekten çok büyük bir şans onlarla çalışmak, onlarla bir arada olmak. Senin adına ben de çok mutluyum abicim.
1: Allah sağlıklı uzun ömürler versin
0: amin,
1: hocamıza.
0: Amin. Sonrasında Sivas Zara yöresinden Zaralı Halil Söyler'den alınan bir eser. Oy, Kaleden oy. İniş Mi Olur adlı oy, oy, oy. İki güzel eser var. İcra etmeye çalışacağım.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok ellerinize
1: gönüllerinize sağlık.
2: Ellerinize emeklerinize sağlık üstadlar.
1: Sen Erzurum'a gittin. Ben de biraz komşuya yakına gideyim. Hacı Bektaş'tan bir türkü. Nevşehir yöresinden. İlicek köyünden. Selvet Aslan'dan alınan. Bahçeye biber ektim. Kız meyrem meyrem diyeceğiz. Ardından da kendi yöreme Kırşehir'e Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'tan alınan Dane Dane Benleri Var Yüzünde diyeceğiz. Şöyle
2: bugün
1: biraz caz türkülere girelim değil mi?
2: Bugün repertuarın çok güzel üstad. Vallahi bayıldım. Seni dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Ağzını, yüreğini, gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Enerjimizi yükselttin.
2: Çok teşekkürler.
0: Gayet keyifli, gayet güzel oldu.
2: Evet.
0: Hicazlar ayrı oluyor, evet.
2: Hicaz.
0: Yani benim, hem dert hem neşe oldu
2: benim
0: biraz
2: için
0: bizim
2: çok
0: için.
2: Başka bir makam.
0: Evet.
2: Başka bir hava.
0: Evet.
2: Yani insanı soktuğu atmosfer çok güzel. İçine evet. aldığı atmosfer gerçekten evet. çok güzel.
0: Gerçekten etkileyici bir makam.
2: Yani evet.
0: Ben de çok severim. Şimdi üstadım, programımızın böyle yavaş yavaş ortalarına doğru gelmişken bir Adana'dan güzel bir eser var. Aşk yoluna canı feda kılanlar adlı eser. Biraz böyle lirik, böyle tatlı tatlı icra etmeye çalışacağız ekibimizle birlikte.
2: Yar yoluna canın veren aşıklar, siz de düştüğünüz müzara ben gibi.
0: Evet, evet, evet.
2: Böyle de uzun hava vardır aynı sözlerle.
0: Evet, biz de burada yüreğimizi, gönlümüzü türküyle ifade etmeye çalışacağız.
2: Keyifle dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık, arkadaşlarımızın ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten çok keyifliydi. Onların icrasıyla çok başka bir yere evrildi türkü valla.
1: Eyvallah. Şimdi ben de yine bir Sivas'a doğru. Ben Sivas türkülerini çok seviyorum.
2: Ben de çok seviyorum. Ya bir de şey.
1: Yani beni çok etkiliyor gerçekten.
2: Aramızda Sivaslılar var biliyorsun. Hasan abi, Hasan Aşırfa, Özgün Eroğlu. Evet. Yani bir de Sivaslılarla icra etmek de bambaşka bir yere getiriyor.
1: Sevgili
2: Sivas
1: Cemal de Fahri Sivaslı.
2: Evet, evet. Biz de gönülden Sivaslıyız. Evet. Öyle söyleyelim. Ben de çok severim.
1: Yüksel Yıldız'dan alınan bir Sivas türküsü. İhsan Öztürk hocamızın ellerinden öpelim.
2: Ellerinden öperiz.
1: Ve notaya da Can Etili hocamız almış. Ellerinden evet, öpüyoruz ikisini de.
2: Selamlar, saygılar.
1: Ezrail Serem'e çöktüğü zaman kırılır kanadım, kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş.
2: Evet, çok sevdiğim bir türküdür o da. Senin o güzel sesinden dinliyoruz.

0: Ne güzel Türkiye yüreğimizi görürüz.
1: Ne güzel sözleri var değil mi? Mesleki ustamızın, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli, çok güzel. Üstad, programımızın sonuna geldik. Nasıl geçti yine anlamadık.
1: Vallahi ben de anlamadım bu sefer. Evet. Gerçekten dediğin gibi.
0: Çok güzel iki eser var. Hareketli. Güzel bitirelim istedim bugün yayınımızı. İlk eserimiz Ey Gül Dalı, Gül Dalı Bayburt yöresinden. İkinci eserimiz Elindeki Mendili Yudur Sevdiğim Yudur. Mendil veren mi? Özel Gönlüm hocamızdan alınan bir eser. Dilersen programımızın kapanışını yapalım.
1: Evet.
0: Sonra da türkülerimizle dinleyicilerimize veda edelim.
1: Evet efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben İsmail Altunsaray ve...
0: Ve ben Senem Akdemir, sizlerleydik. Efendim ekibimizi de hatırlatalım tekrar. Bağlamada Hasan Özçırpan, Nefesli Saz'da Fatih Koçer, Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş, Klasik Gitar'da Ömer Giray Akçay, Bas Gitar'da Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister'imiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bizlerleydi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın
1: ve sağlıkla kalın
0: ve müzikle kalın efendim.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, bugün sizden kalbimde çok özel bir yeri olan bir türküyü çalmanızı rica ediyorum. Rumeli türküsü Bulut Gelir Seher ile. Bu türkü anneannemin dedeme olan sevgisini anlatırdı bize. Onu her dinlediğimizde onların birbirine olan bağlılığını ve güzel hatıralarını hissederdik. Şimdi bu anlamlı türküyü canım anneannem, canım dayım, teyzelerim, kuzenlerim ve tüm aileme armağan.

0: Benim Türküm.
1: TRT Türkü.